Ma baringira hafta bire kokyana, ma baringira hafta bire kokyana. Yo ma ekubu na ma ekagagrebis, yo ma ekubu na ma ekagagrebis. Al kalaf malo andara foko vile